0: Ne.
1: Etelçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
2: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
3: Ayç Radyo Voça Türkiye. Говорит голос Türkiye.
4: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Oldi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
10: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquie.
13: Kochira wa Turquie no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turquie.
3: Efir de Turquie ovoz radiosa.
14: It Turquie hongia radioya.
8: Oldu Radio Glas Turquie.
15: Turquie ünü radiosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

Vokçun her günü kındiler. Derete hani hamadlarının hing şapti hulisi kısan yerek. Zezengine gazum o vagıl xabır temanere. Nakaga Erdoğan İstanbul'un hüngkalele dört voşte atelüten filmi dığa Joshua Harrison. İsrail'e gazum spanele çors bayesin su. Miyatan Angli haydayla Saudi Arabiya et miçukayın hamak ocakçan masin. Kenya'yom pluzuvele tunel. Bu edivankov aşkatoğunayın mahatsı. Türkiye Hanapetüse Nakaga Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'a Dolmabahçe aşkatan kayın Grasenyakum handipele tasayı kuamaya derasan Britanyacı Joshua Harris'i het. O faytni dört voşte atelüksiyon arşavov. Angliyayım mıskiti vrat zarahı açakomiyanları harçakomiz edo Joshua'n yev nere hayra sksilen danagan davorter tıxel yev bajane havatatsiyanların vorpes hamerşkutsiyan jest Mahmedaganı nekatmam atelüksiyan dem. Այդ ժամանակ այնց իվեր նրանք այցելեն Մեծ Բրիտանիայի ավելի քան 100 մսկիտ։

Assalamu alaykum, hörmetli radyo anlatıcılar. Anlavatkanlar Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlatıcı. Bugün 2026 yılı 23. yıl Peşembe. Hazır. Ankara vakti çüştünkin 1, Ürümçü vakti çüştünkin 4. Hörmetli radyo anlatıcılar. Anlatıcılarımızın her günü Ankara vakti çüştünkin 1'den 2 gece, Ürümçü vakti çüştünkin 4'ten 5 gece olan aralıkta Türk Saat 3'e, Türk Saat 4'e asuni hemradırı ve radyomuzun internet sahipleri www.trtuygur.com, www.trtuygurca.com veya ki www.trt-net-tr-uygur adreslerde bir vasıta anlayacaklar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'ten 6 geçe, Ürümçü vakti etigen 8'in 9'a geç olan aralıkta kısa dolgun 9465 kilogritiste suni hemra ve internet arkalık anlıqalı bulur. Bugünkü anlatışımızda haberler, Türk dünyasının namayendiler ve müzik tamaşa dünyası katarlık programlarımız var bulup, aldığımız gibi bir saat boyunca sizlerle birlikte olmuşuz.

tarixning qorong'u ko'chalarida yo'qolib ketishga mahkum. Halil Inoljiqning tarixchilik kimligining dastlabki o'li jumuriyat amdila bih surayotgan yillarda davlatning qurg'uvchisi tarafidan silingan. G'ozi muallim maktabida yosh bir o'quvchi bo'lib yurgan chog'larda u o'rta sharq xaritasini chizayotganda Mustafa Kemal Ataturk tuyuqsiz sinfga kirib keladi. Ataturk barmog'ini xaritadagi madinaning ustiga qo'yib uning nomini so'raydi. Inoljiq o chog'daki kitoblardagi ko'n nomi bilan Yasrib deb javob berdi. Qizil dengiz so'ralganda bo'lsa Bahri Ahmar deydi. Ataturk chehrida tabassum bilan yosh Inoljiqni xatosini tuzdi. U madinaning turkcha nomini va Bahri Ahmarning o'rniga Qizil dengiz deyish kerakligini eskartdi. Bu faqat oddiy bir nom tuzish bo'lmasdan, balki Ataturkning Turkiya xalqiga bo'lgan sezgirligi bilan qilgan bir orilishi edi. Inoljiq o chog'daki hayronlig'in paytlarini mundoq tasvirlaydi. U amaliyotda doim tabassum bilan meni tuzatdi. Men bo'lsam qattiq hayajon ilkida edim. Ataturk oldimda turib meni sinayotdi. Bu uchrashish Inoljiqning zehnida faqat bir aslimi bo'lib qolmay, balki keyincha butun dunyoga ulgi bo'lgan mashhur atalg'u aniqligi va manbalarni to'g'ri atash irodasining urug'larini chochqoydi. Bugun Anadolu'nun qaysi shahriga borsangiz, ipak yo'li mushu yerdan o'tgan degan da'volarga duch kelasiz. Ammo Halil Inoljiq ommabop tarixning bu oydirma bayonlarini ilmiy xaritalar orqali bir-birlab rad qildi. U karvonlarning haqiqiy yo'nalishlarini hujjatlar bilan o'tirib qo'yib, har bir shaharning o'zini markaz qilishga bo'lgan tirchanligiga ilmiy asoslar bilan javob berdi. Inoljiq o'tirib qo'ygan yana bir hayron qilarlik haqiqat shuki, Osmonli imperiyasi faqat qilich chopadigan bir kuchlar emas, balki bir yumshoq kuch markazi edi. Uning tadqiqotlari Osmonli imperiyasi rahbarlarining Rossiyadan Angliyagacha, hatto modern markaziy Fransiyagacha bo'lgan keng jo'g'rafiyadagi yuqori qatlam kishilarining tanlashi bo'lganligini isbotladi. Bu ommabop tarix bilan ilmiy haqiqat o'rtasidagi farqni ko'rsatib beradigan Osmonli imperiyasining dunyo iqtisodidagi o'rnini qaytadan bekitadigan bir burilishdir. Halil Inoljiqni qutb yulduzi qilgan asosli omil uning tarixqa hikoya sifatida emas, balki matematikalik mantiq orqali qaraganligi edi. Bu tartib intizomni Balikesir Najotiy Bey muallim maktabidagi ustozlarga qarzdor bo'lgan Inoljiq 1935 yili Anqara universitetida Fuat Köprülü'nün diktini tortdi. Mashhur Tumur Erk leksiyasida faqat uch o'xshamagan g'irblik tarixchilarining ko'z qarashlarini bayon qilib qolmay, balki ularni bir tanglamini yishayotgandek selishtirdi. Metodlardagi kamchiliklarni matematikalik aniqlik bilan bayqaydi. Fuat Köprülü bu talantni bayqaganda sinfga qarab mundaqdi: "Bolalar, qaranglar, ana shu bolada kelsilar." Ammo Inoljiqning kasbiy hayoti qil ustida edi. Yordamchi o'qituvchilik imtihonida raqobatchilar bor edi va fakultet rahbarligidagi tanqidlar uning ziyoniga edi. Ana shu chog'da Köprülü'nün halqalıq orilishi turkilik rol o'ynaydi. Köprülü yordamchi o'qituvchilik o'rni uchun bevosita fakultet mudirini izlab berib, o'zining ta'sirini ko'rsatdi va Halil Inoljiqni olsalar edi. Bu orilishi turk tarixchiligining taqdirini o'zgartgan shu buyuk yurishning haqiqiy boshlanishi bo'lib qoladi. Bir tarixchi uchun arxiv millatning xotirasi. Halil Inoljiq bu xotirning eng buyuk qo'zg'atuvchilaridan biri sifatida arxiv qo'zg'atuvchisi sifatida bilan maydonga chiqdi. U Bursa shariat adliya xotiralari ustida olib borgan tadqiqotlari orqali 280 daftardan tashkil topgan g'oyat zo'r bir xazinani yo'q bo'lib ketishdan qutulib qoladi. Bulupma Fatih Sultan Mehmet devriga ait hatırlı, pekat devletin resmi kararlarına emez, belki halkının könüllük davalarını, ihtimai kurulmasını ve Bursa cemiyetinin turmuşunu yurtup verdiğin özgeçe bir hüccette toplumudur. Eğer inalcık bu hüccetlerini türge ayırmadan bolsa, Osmanlı İmperiyası'nın ihtimai ve iktisadi tarihi bugün zor bir karanlık içinde kalan bulattı. O hüccetlerini fakat okupla kalmay, yine ulağa yeni hayat bağışlap, ulağını kelgüsü için miras kılıp kaldırdı. Büyük utuklarının perde arkasındaki insani hemkarlık, Kılıl İnanok'un hayatı da 44 yıllık bir şeriklik sıfırda gevdenildi. 1940

Şevki'ye, onun düşünüşü ve hemkarlık olmayan bolsa, ben bu işlerini emelge aşırılmayan bulattım. Bu hakikaten benim en samimi kararımdır. Halil İnalcık idevi korluktan hali, bütünlüğü ilim nuru bilen yoğrulgan, gayet zor bir eserler toplumunu miras kaldırıp yattı. O, tarihe kuruk gururunun bir kuralı sıfırda emez, belki insaniyetini ve cemiyetlerini düşünüşünün bir tecrübe kanısı sıfırda karıdı. Onun müstakil pozisyası ve metodolojiyelik sözgürlükü bilen yetişip çıkan insan sınavsız şagirdleri bugün dünyanın her kaysi cahilerde bu kutup yıldızının nurunu tarıkışını doğmuşturmaktan. Hürmetli radyonuşlar, yukarıda Türk dünyasının namayancıları namlı programımızdan bugünkü sanıda Halkıra Münasebetler Mütexassisi Doktor Cemil Doğaç İpek'nin Halil İnalcık, tarihçilerin kutup yıldızı ve bir eserlik miras temelik analizini dıktınlığa sunduk. Hemenlığa hemme de amallık tılaymız. Hayır hoş.

Hürmetlik radio anlıkçı aziz qarindaşla. İlker Taşkın tarpıdan tayarlanğan Türkiye'nin rayıllağı xas tızımgılınğan məhsulatları namlıq sahibimizden bu öptelik sanada Bolu kaldırık yaprak dolmasını tanıştırımız. Bolu kaldırık yaprak dolmasının Türkiye'nin rayıllağı xas məhsulatlar tızımlıki kürgüzülge vaxtı 2022 yılı 7. ayının 19. günü. Türkiye'nin Karadeniz boydaki rayılları anı yurtu boğan ve etiyazda açıdığan küçük kök gülleri bilen tonulgan kaldırık üzümlükünün ismi Bolu'nun dünyağı danlık mengen rayonunun aşbezleri teyirlaydıgan intayın özgücü bir tamak koyuldu. Mengen kaldırık dolması kümme konak, buğday unu, piyaz, süt, aptap peresiyeği, qetiq ve tuzdun terkip tapkan arlaşmalarını kaldırık üsümlükinin yaprakı orap pişürüp tayyarlandı. Mengen Nailik hükümetinin ıltıması kasasın 2022 yılı Türkiye'nin rayıllağı xas məhsulatlar tizimlikige kirgizilgen idi. Bolu mengen kaldırık yaprak dolması pişki az kağanda telepki binağın üstüge süt kaymıqı yak may koşuludu. Bu tamakın tayyarlaş üçün təxminən 250 gram kümü qonaq unu, 125 gram buğday unu, 20 litr süt, bir baş piyaz, 2 tal samsaq, aptap pirəsmi qatarlıqlarının arlaşması hazırlandı. İlgir qaynıtılğan kalırk yaprıqıqa oralğan bu arlaşma qazan qarətdik tizlidi. Andın üstü yapıdığan səviyyədə su quyulub 40 minut ətrafıda pişirildi. Pişkan dinkin mengen kaldırık dolması kızık halda taksige ilinip üstüge kıtık ilave kılınıdı ve mehmanı takdim kılınıdı. Kaldırık üzümlüki yaprakı etiyaz aylarda yığılındıgan boğaçka onun tamakımı fakat aşı mezgillerde teyarlanıdı. Örmetlik radio anlıkçıla, yukurda Türkiye'nin rayıllağı xas tizimgilinğen məhsulatları namlıq programımızdan aldınla.

Prezident Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Dolmabahçe Prezident Ofisi'nde nifrete karşı tort kampanyasıyla tanınan 12 yaşlı autizmli Britanya vatandaşı Joshua Harris'le görüşüp, İngiltere'de mescitlerden birine edilen ırkçı hücumdan sonra Joshua ve atası anti-Müslüman nifretine mukavemet ve hemrəylik rəmzi

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.

0: yepleyer Türkiye'nin tehdi radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glas otna Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
12: It Turkiye hangi radio ya?
4: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye une radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

hastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp, derbeder haldeyim.

hastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp, derbeder haldeyim.